alunga tuwanyu samala samamu kulte meala ngomobe ke baluata la nemo alunga tuwanyu.